sezyum gönderdi. Ayağa ayağa da tanışın şakıcıyı östeyirin o yokum edemin ağrı. Sen bu çok